0: 44'e zeng et.
1: Pula ihtiyacın var, hiç yere gitme. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tedbirine dahil ol. 50 bin manata dek krediti minimum 9.9 faizle. Hiç yere gitmeden online elde et. Dostbank'la kreditin hem rahat hem de derhal senin olsun. Etrafı 145.
2: Bank of Baku. Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tedbiri. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Positano, Bali, Mikomus ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sibriz'de. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersidi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Kaspak Sungayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077 722 0000 www.kaspak.az.
1: Bank of Baku'da nakd bu kreditine düz 6 faiz edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakd bu kreditini 6 faiz edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
2: Bank of Baku.
5: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Premium Residence Sipriz layesinde. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Sungayıt'ın merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sungayıt 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077 722 00000 www.kaspak.az.
6: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
7: Danışır Baki.
8: Öten iller nermelerde.

0: altı yaşayış kompleksi. Deniz manzaralı manzilleri bitmemiş elde etmeye telesin. 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077-722-0000 3W.kaspak.az.
1: Premium Residence Cypress layısında. Cemi 15% ilkin ödeniş 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.

lazım? Başka kurban ne lazım? Ben özüm sana kurban. Bir son bahar kimsen.